benim aklım alacağın, bana cefa kılacağın, ferdalara salacağın, bilemedim, bilemedim. Görmeyeli cananımı, gözlerim döker kanını, bu derdimin dermanını bulamadım, bulamadım. Hasret bağrım yakar oldu, sitem kalbim yıkar oldu, çeşmim yaşı akar oldu, silemedim, silemedim. Hasretinden bağrım kebap, çeşmim yaşı oldu şarap, leblerinden kafi cevap, alamadım, alamadım. Sim endamın hicrinle Said'i düşürdün dile, bir teselli bu gönüle veremedin, veremedin.